sessizsiniz. Dijital saatler, vaatler, saatli bombalar. Başı sıkışınca bütün mahalleyi kundaklar. Yangından ilk kurtarılacak adamlar. Tabii her satıcının var bir alıcısı. Kapitalizmin de payı büyük ama...

küsmeyi hayatlarımıza karısı verdi. Sabah 8 akşam 5 hayallerinle helalleş. Ağlamak sadece çocukken işe yarayabilir diye tıpatır gemileri, kaçır keçileri. Sen yazmazsan ben yazmazsam değişmez kadar keyfe keder. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder.